Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalin. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmin, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Gitmez demiştim.

0: kurallarını sunar.
1: Köy yerleşim yerlerinde gece sürüşlerinde far kullanmak zorunludur. Yetersiz aydınlatma kazalara neden olabilir. Farlar sürücünün görüş mesafesini artırır. Bu kural güvenli sürüş için gereklidir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
8: Sağlamsa Lassa.
9: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yepyeni bir günün başlangıcından herkese günaydın. Bugün 16 Temmuz Perşembe. Aşkın frekansı Slow Türk'te başlayan yeni güne özel duygular en sevdiğimiz seslerle eşlik etmek üzere. Ben Didem ve şarkılarım radyonuzdayız. Güzel bir gün, mutlu bir sabah dilerim herkese.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 58 kötü, Ankara 42 orta, İzmir 63 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 57 kötü ve Diyarbakır 52 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
8: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
9: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
10: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
11: Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde.

Haftanın ikinci yarısı, ayın ikinci yarısı 16 Temmuz Perşembe'yi gösteriyor takvimler. Kuzey Ege'de sert rüzgarlar, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüksek sıcaklıklar, Karadeniz'in doğusunda ise yağış geçişleri görülmesi tahmin ediliyor bugün. Diğer yerlerde sıcaklık açısından önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Aklınızda olsun. Günaydın herkese.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 14 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.09 değer kaybıyla 14.080 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.03, euro 53.85'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.165, çeyrek altın 10.483 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
6: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

Aşk tuhaf bir şey, hepimiz az çok biliyoruz. Hayat aynı hayat gibi görünür ama hiçbir şey eskisi gibi olmaz insan aşıkken. Bir mesajı saatlerce beklersiniz, küçücük bir gülümsemeyi gün boyu hatırlarsınız. Yapmanız gereken işleri de unutabilirsiniz, saatin kaç olduğunu da. Çünkü aşk kendisi dışında her şeyi unutmaya neden olabilir. Belki de bu yüzden aklımızdan daha çok kalbimizde yer ediyor aşk ve galiba insan en çok da o güzel telaşını özlüyor aşkın. Sanal Türk'te şarkılar da bugün bize aşkın en güzel, en özel hallerini anlatıyor.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Aslanlar gerçekten ormanların kralı mıdır? Ormanların kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tam iyi de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tam iyi.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tam iyi.
5: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: Avrupa yakasında Avcılar Küçükçekmece Ok Meydanı Çağlayan çevresinde Temde Mahmut Bey Gazi Osmanpaşa ve Kağıthane yönünde trafik yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Bostancı Kozyatağı, Temde Sancaktepe ve Çamlıca bağlantılarında yoğunluk yaşanıyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında seyir hızı düşük ilerliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İnsan sadece kazandığı zaferlerle mi hatırlanır, değerlendirilir, ne dersiniz? Yoksa geçtiği yollarda kırık kalpler değil, incitilmemiş insanlar bırakmasıyla mı? Belki de hayatın asıl ölçüsü budur. Çünkü dünya bizden her zaman büyük başarılar beklemiyor. Bazen sadece merhametli bir yolcu olmamızı istiyor. Ardımızda iz bırakmak güzel ama o izin kimseyi incitmemesi belki de en büyük başarıdır. Bu sabah şarkılar da bize böyle hikayeler anlatıyor. İncitilen kalpleri de, çiçek bahçesi olan hayatları da.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 58 kötü, Ankara 42 orta, İzmir 63 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 57 kötü ve Diyarbakır 52 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: Bastır'ı sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Geçtiğimiz günlerde izlediğim bir filmde diyordu ki çoğu kişi sevgiyi bir duygu sanıyor. Oysa sevmek bir karardır. Her sabah uyandığında dünyanın tüm karmaşasına rağmen yine sen diyebilme iradesidir. Kusursuz birini bulmak değil, kusurlu bir ruhu tüm yaralarıyla kabullenecek kadar cesur olmaktır. Çünkü gerçek bağlar pürüzsüz yüzeylerde değil, yaşanmışlıkların izlerinde kurulur. Ne özel güzel cümleler değil mi? Bugün güne bu cümlelerle başlayalım istedim. Hepimizin hayatına, hepimize iyi gelsin diye. Günaydın.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden Cevizli'ye kadar birçok noktada Tem'de Mahmut Bey, İstoç, Gazi Osman Paşa ve Kağıthane kesimlerinde yoğunluk sürüyor. Anadolu yakasında Maltepe, Bostancı ve Uzunçayır, Tem'de Sancaktepe, Çamlıca çevresinde trafik etkili. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğunluğunu korurken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
5: Gümüş Suyu? MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
10: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

çalışanlar ayın ortası, haftanın ortasında bir günlük mola verdi. Şimdi haftanın ve ayın ikinci yarısında çalışmaya devam. Siz de bu sabah kalbinizden geçenleri, sevdiklerinize iletmemizi istediklerinizi, kaldığımız yerden devam dediklerinizi, kısacası günaydınlarınızı bize yazın. Biz de yeni saatte mesajınızı şarkılarımızla buluşturalım. 549 659 66 00 numara.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Araç kullanırken görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanmak yasaktır. Sürücünün yolu net şekilde görebilmesi gerekir. Görüş alanının daralması kazalara yol açabilir. Bu nedenle cam düzenlemeleri mevzuata uygun olmalıdır.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
4: Atasun gözünde, gözler üstünde.
5: Fiyat Garaj Oto Ekspertiz.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji'yi

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
1: Gümüş Suyu? Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
3: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Zontürk'te Perşembe sabahı günaydın mesajlarıyla devam ediyor. Malatya'dan Ayşegül ve ailesi kahvaltı sofrasında bizleri dinliyormuş. Onlara armağan olacak şarkımız. Antalya'dan Gökhan için çalacağız. İstanbul'da Kerem ve iş arkadaşları da bizleri dinliyorlarmış. Onlar için de oluyor bu şarkı. Siz de bize ulaşmak isterseniz 549 659 66 00 numaramız.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Samsun. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de adının sıkça geçtiği ve harika manzaralara sahip olan bu şehirde keyifli bir gezi programı sizleri bekliyor. Tarihinin çok eski dönemlere dayandığı, Karadeniz'in en güzel turizm merkezlerinden biri olan Samsun, hem doğal güzellikleri hem de kültür turizmiyle de sizi kendisine hayran bırakacak. Samsun Atatürk Anıtı, Bandırma Vapuru Müzesi, Kabaceviz Şelalesi gibi birçok yeri gezerken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele için yola çıktığı ilk yer olan Milli Mücadele Parkı sizleri adeta geçmişe götürecek. Seyahatiniz sırasında bölgeye özgü deniz mutfağı ve tabii ki Samsun mutfağının olmazsa olmazı Bafra pidesini tatmayı unutmayın. Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü Solo zeytimiz dikavlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir,
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Snow Türk'te yeni günün günaydınlarını paylaşmaya devam edelim. İzmir'den Ceren, şu anda bir gelinlik firmasında sizleri dinliyoruz. Tüm kız arkadaşlarıma ve patronuma armağan ediyorum diyor. İyi çalışmalar dileyerek armağan edelim, biz de sevgiler gönderelim. Balıkesir'den Asuman ve Melihat iş yerlerinden selamlar gönderiyorlar. Ankara'dan Oktay ve nişanlısı Senem içinde olacak bu şarkı. 549 659 66 00 siz de bize ulaşın.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 14 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.09 değer kaybıyla 14.080 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.03, euro 53.85'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.165, çeyrek altın 10.483 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Nescafe Express modunu

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

Sessiz sevdiğimiz şarkılar kulağımızda. Perşembe gününe günaydınları paylaşmaya devam edelim. Mehmet'in bugün doğum günüymüş, Bursa'dan yazıyor. Biricik eşi Dilek'e armağan ediyor, onu çok sevdiğini iletmiş. Bugün doğan herkesle beraber Mehmet'e de nice yıllar dileyelim. Biricik'te İnci iş arkadaşlarıyla bizleri dinliyor, selamlar göndermiş. İstanbul Avcılar'dan Yusuf ve iş arkadaşlarına da armağan ediyoruz şarkımızı. 549-659-66-00 WhatsApp hattımızdan siz de bize ulaşabilirsiniz.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bankası.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
0: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günün 10. saatini paylaşıyoruz. Herkese mutlu sabahlar. Barış bizlere ulaşmış. İstanbul'dan mesaj gönderiyor. Her sabah kulağımız sizde. İş yerinde sizin şarkılarınızı dinlemek çok büyük keyif diyor. Kırıkkale'de Mahir Kurt, Ramazan Vural ve Fatih Bayat bizleri dinliyorlar. Ankara'dan Yusuf ve ailesine de armağan ediyoruz bu şarkıyı. 549-659-66-00 sizde Slow Türkiye ulaşabilirsiniz.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 58 kötü, Ankara 42 orta, İzmir 63 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 57 kötü ve Diyarbakır 52 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

Altis. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Slow Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Bursa'dan Dilek ve Mehmet için çalalım şarkımızı. Antalya Şehir Hastanesi KBB Ameliyathanesi'nden uzman doktor Yasin Aysun, asistan doktorlarımız Emre Özdemir, Eda Yelkenci, hemşiremiz Büşra Karkal, anestezi teknikeri Beyza Nur Albayrak ve personel Muhammed Araz olarak tüm sağlık çalışanlarına kolay gelsin diyoruz demişler. Fatma kızımla sizi dinliyoruz. Tüm gün elektrik kesintisi olacakmış. İyi ki radyolar var, sizinleyiz demiş. Bizden de sevgiler. Ankara'dan Tayfur, özel eğitim merkezindeki çalışma arkadaşlarına armağan ediyor. Niğde Ulukuşla Hüsniye köyünde Akın Önal ve eşi Sema annesiyle beraber dinliyor. Sevgiler göndererek armağan edelim. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimiz için de olsun bu şarkı.

0: Dersi Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.029 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.05, euro 54.07'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.088, çeyrek altın 10.325 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Garaj, 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

Kimi seslerin duygu dolu şarkılarıyla merhaba dedik yepyeni güne, perşembe sabahına. Snow Türk'te saat 11'e yaklaşırken benim için veda vakti. Ben Didem, herkese her şeyin yolunda olduğu güzel bir perşembe günü dilerim.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Samsun. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de adının sıkça geçtiği ve harika manzaralara sahip olan bu şehirde keyifli bir gezi programı sizleri bekliyor. Tarihinin çok eski dönemlere dayandığı, Karadeniz'in en güzel turizm merkezlerinden biri olan Samsun, hem doğal güzellikleri hem de kültür turizmiyle de sizi kendisine hayran bırakacak. Samsun Atatürk Anıtı, Bandırma Vapuru Müzesi, Kabaceviz Şelalesi gibi birçok yeri gezerken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele için yola çıktığı ilk yer olan Milli Mücadele Parkı sizleri adeta geçmişe götürecek. Seyahatiniz sırasında bölgeye özgü deniz mutfağı ve tabii ki Samsun mutfağının olmazsa olmazı Bafra pidesini tatmayı unutmayın. Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam cepte, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sana kıyamam. Geçtiğimiz günlerde çıkarmış oldukları yepyeni şarkıları Kıyamam'la Sibel Can APO radyonuzdaydı. Slow Türk'ten herkese merhabalar, günaydın. Haluk Sarıtaş ben. Umarım iyisinizdir. Umarım hepimiz için güzel bir perşembe günü olur. Yaklaşık 4 saat boyunca yine sevdiğiniz ve seçtiğiniz şarkılarla yanı başınızda olacağım. Keyif dolu dakikalar.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyadaki 5 okyanusun en küçüğü Arktik Okyanusu'dur. Kuzey Kutup bölgesinde yer alan Arktik Okyanusu birçok takım adayla Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika kıtalarıyla çevrilidir. Arktik Okyanusu dünyanın en küçük okyanusu olmasına rağmen yaklaşık 14 milyon kilometre karelik alanıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 1,5 katı büyüklüğündedir. Arktik Okyanusu boyut olarak küçük olmasının yanı sıra derinlik olarak da en sığ okyanustur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engi Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB

0: önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Trafik kazası meydana geldiğinde sürücüler olay yerini terk etmemelidir. Yaralı varsa yardım çağrılmalı ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Olay yerini terk etmek suçtur. Trafik güvenliği açısından sorumluluk gerektirir.

0: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

Romantik şarkıların yıllardır ülkemizdeki en sevilen isimlerinden bir tanesi Ferhat Göçer'den bahsediyorum. Takvimle geride bıraktığımız sesti. Slow Türk'te artık bu perşembe gününe şarkılarınızı bırakabilirsiniz. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Samsun. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de adının sıkça geçtiği ve harika manzaralara sahip olan bu şehirde keyifli bir gezi programı sizleri bekliyor. Tarihinin çok eski dönemlere dayandığı, Karadeniz'in en güzel turizm merkezlerinden biri olan Samsun, hem doğal güzellikleri hem de kültür turizmiyle de sizi kendisine hayran bırakacak. Samsun Atatürk Anıtı, Bandırma Vapuru Müzesi, Kabaceviz Şelalesi gibi birçok yeri gezerken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele için yola çıktığı ilk yer olan Milli Mücadele Parkı sizleri adeta geçmişe götürecek. Seyahatiniz sırasında bölgeye özgü deniz mutfağı ve tabii ki Samsun mutfağının olmazsa olmazı Bafra pidesini tatmayı unutmayın. Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
5: Tam iyi de çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
5: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tami.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tami.
6: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
7: Tami bir garanti.

0: Deep Rice ve Cabbar Raf'la Slow Türk'teydi. İstek hattımız devreye girdi. Günün ilk durağı Adana Kozan.
1: Merhabalar, Kozan'daki kızlara Manifest'in Hileli şarkısını gönderiyorum. Çalabilir misiniz lütfen?

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 58 kötü, Ankara 42 orta, İzmir 63 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 57 kötü ve Diyarbakır 52 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Sebebi Yar'la Blok 3 geride bıraktığımız isimli Slow Türk'te sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım sıradaki istek neymiş?
1: İyi yayınlar Haluk Serataş ve Slow Türk ailesi. Asralar adı İntikam'dı. Hatta şarkıyı istiyorum. Teşekkür ederim. Herkese iyi dinlemeler.

0: Adı İntikam'dı ve Afra Slowturk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez Kayseri'deyiz.
1: Merhabalar Haluk Bey, Slowturk. Herkese Kayseri'den çok selam. Uzun zamandır ses kaydı atamıyordum, geri döndüm. Kolpa'dan nasıl öğrendin unutmayı şarkısını herkese armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum şimdiden.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.205 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.05, euro 54.06'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.101, çeyrek altın 10.346 liradan alıcı buluyor.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Üzülmedim ki ve Sammy Jenks Slowtrip'teydi. Kalbinize, ruhumuza dokunan şarkıları sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz. Onlardan bir tanesi.
1: İyi günler Haluk Bey. Ölümden başkası yalan. Çalabilir misiniz? Dün canım eşimin yıl dönümüydü. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, acı ve özlem hep taptaze kalıyor. Böyle günlerde tek başına olmak insanın canını daha çok acıtıyor. Bütün gün üzerine örttükleri bayrağı öptüm, kokladım. Ama iyi ki Slow Türk var, iyi ki varsınız. Defalarca teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Öncelikle Allah rahmet eylesin diyorum ve sonrasında hemen şarkıya geçiyorum. Candan Erçetin, Yalan Slow Türk'te. Dinle ve keyfini çıkar Türkiye.

0: Çok anlamlı sözleri olan şarkılardan bir tanesi Candan Erçetin Yalan'la radyonun saygısı Oltürk'te Mabel Matiz isteği var, dinleyelim.
1: Merhabalar Haluk Bey, ben Mabel Matiz'den Karakol şarkısını çalmanızı istiyorum. Canımdan çok sevdiğim kızım Aygül için ve torunum Enes Talha için şimdiden çok teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İkilem ve Tuğba Yurt, içiyorum Edirimize, Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez İzmir'deyiz.
1: Merhabalar Haluk abi, İzmir'den ben Sabri, iyi yayınlar diliyorum. Ben Emircan İrek.

0: Emir Can İrek o sevilen parçalarından bir tanesi Can Dostum'la Slow Türk'teydi. Şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. Bu kez başkentimize gidelim, Ankara'dayız.
1: Merhaba Slow Türk ailesi, merhaba Haluk Bey. Ankara'dan selamlar, Nurgül ben. Sizden Gökhan Türkmen'den bir öykü isimli şarkıyı rica ediyorum. Bu şarkıyı derinden hisseden herkese armağan olsun. Hoşçakalın.

0: Gökhan Türkmen benim de sevdiğim şarkılarından bir tanesi, Bir Öykü Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. Sezen Aksu isteği var.
1: Selam Haluk Bey, iyi çalışmalar. Ben İzmir'den Ali. Sezen Aksu'dan Bırak Beni şarkısını çalar mısın? Bu şarkı abim Hüseyin için armağan olsun.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar Akbank.

0: Haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

0: Hande Ünsal ve Umur Doma Gel'le Slow Türk'teydi. En sevdiğiniz şarkılar sizlerin seçimiyle bu perşembe gününde de Slow Türk'te devam ediyor. Onlardan bir tanesi.
1: Merhaba, iyi günler. Ankara'dan bu mesajı iletiyorum. Bu şarkıyı Deniz'e armağan ediyorum. Dilerim ki...

0: Dolu kadehi ters tut, dilerim ki ile Slow Türk'teydi. Samimi, içten duygularla gönderdiğiniz sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor.
1: Merhaba Haluk Bey. Bugün canım oğlum Enes'imin doğum günü. Onun için sizin seçtiğiniz bir parça istiyorum. Canım oğlum, birbirimizden uzakta yeni bir yaşa giriyorsun. Gönlünden geçen tüm güzelliklerin gerçekleşmesini dilerim. Annen, kardeşin ve ben seni çok ama çok seviyoruz. Kendine çok iyi bak yavrum.

0: Özlediğiniz, hasret kaldığınız kim varsa bu şarkı onlar için de gelsin. İnci Tanem'le Tarkan, radyonuzdaydı. Slow Türk'te Rafet Erroman isteği var.
1: Selam Haluk abi, ben İstanbul'dan Ahmet Kılıçoğlu. Bugün eşimle evlilik yıldönümümüzü kutluyoruz, 19. yılını. Senden Rafet Erroman'dan Seni Seviyorum şarkısını çalmanı rica ediyorum.

Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim.

0: epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: Kendine özgü tarzıyla tekrar seslendirdi ve son dönemlerinde en sevilen cover şarkılarından bir tanesi oldu. İki tas çorbayla Mela Bedel radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlarda önce İstanbul, sonra Kilis, sonrasında da Konya'dayız. Bakalım dinleyicilerimiz neler söylemiş.
1: Selam, ben İstanbul İmraniye'den Fatih Gür. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim eşim Zeliha için çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar diliyorum.
2: İsmim Uğur Elol, Kilis'te yaşıyorum. Sıradaki şarkıyı tüm sevenlere armağan ediyorum. Güzel radyonuzu dinleyen dinleyicilere gelsin. Tüm ülkemin insanlarına gelsin sıradaki şarkı.
3: Konya'dan selamlar. Güneş sizle başlayıp size bitirmek gerçekten benim için onur şereftir. Çalışanlarımdan Osman Çiçek ve Nisa Cantik'ine sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.

0: karşımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Samsun. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de adının sıkça geçtiği ve harika manzaralara sahip olan bu şehirde keyifli bir gezi programı sizleri bekliyor. Tarihinin çok eski dönemlere dayandığı, Karadeniz'in en güzel turizm merkezlerinden biri olan Samsun, hem doğal güzellikleri hem de kültür turizmiyle de sizi kendisine hayran bırakacak. Samsun Atatürk Anıtı, Bandırma Vapuru Müzesi, Kabaceviz Şelalesi gibi birçok yeri gezerken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele için yola çıktığı ilk yer olan Milli Mücadele Parkı sizleri adeta geçmişe götürecek. Seyahatiniz sırasında bölgeye özgü deniz mutfağı ve tabii ki Samsun mutfağının olmazsa olmazı Bafra pidesini tatmayı unutmayın. Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir

0: Ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: Slow Türk'te yine her zaman olduğu gibi en güzel şarkıları sizler seçmeye devam ediyorsunuz. Onlardan bir tanesi, hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Çok sevdiğim bir kardeşimle şu anda güzel bir ortamdayız. Slow Türk'ten bir parça rica ediyoruz. İhtiyacım var sesine gülüşüne konser.

0: İhtiyacım var ve Acıoğlu Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. İstanbul'dayız.
1: Merhaba Ali Bey, iyi yayınlar. İstanbul'dan Yasin. Ben Ümit Besen'den Pamela, seni unutmayı umurum yetermeyi istiyorum tüm sevenlere.
2: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

0: Ümit Besen ve Pamela düeti Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi? Slow Türk'teydi. Sesi mesajlarda Almanya'dayız.
1: Almanya'dan herkese selamlar. Valiz hazırlarken dinliyorum sizi. Türkiye'ye son iki gün kaldı. İstek parçam Mustafa Ceceli'den gerçekten zor parçası olacak. Herkese güzel bir gün olsun. Teşekkürler.

0: kurallarını sunar.
1: Trafikte sabır ve dikkat en önemli güvenlik unsurlarıdır. Kurallara uymak yalnızca cezadan kaçınmak için değil, hayatı korumak için gereklidir. Her sürücü, yaya ve yolcu trafik güvenliğinin bir parçasıdır. Güvenli trafik herkesin ortak sorumluluğudur.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: senin yanındayız.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Ufuk Beydemir ve o dillere pelesenk olan şarkılarından bir tanesi Ay Tenli Kadın Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Zeynep Bastık istekleri var.
1: Merhaba, İzmir'den Murat ben. Zeynep Bastık çalar mısınız? Kolay gelsin, iyi günler.
2: Eskişehir'den herkese selamlar. Sizlerden eşim için Zeynep Bastık'tan Bana Sen Gerek parçasını istiyorum. Herkese iyi eğlenceler.

0: Zeynep Bastık, geride bıraktığımız isimli Slow Türk'te kalbinize, ruhunuza dokunan şarkılar sizlerin seçimiyle devam ediyor. Sağlık çalışanlarımız var. Bakalım hangi şarkıyı istemişler? Bunu duymak için Zonguldak'tayız.
1: Merhabalar Slow Türk ailesi. Biz sağlık çalışanları olarak blok 3'ten sebebi yarı istiyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi günler. Zonguldak'tan selamlar.

0: Son günlerde Slow Türk'te de en çok istek alan şarkılardan bir tanesi Sebebi Yar'la Blok 3 radyonuzdaydı. Ebru Yaşar isteği var. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhabalar Slow Türk ailesi, selamlar. Öncelikle nasılsınız? Bizler çok iyiyiz. Sizleri zevkle dinliyoruz. Sizlerden Ebru Yaşar istiyoruz efendim. Buradan çalışma arkadaşım Mine ablama ve Ebru ablama gelsin diyorum efendim. Hoşça kalın.

0: Tarzı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Reklam. Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Norm Ender, Ebru Gündeş, Bir Çift Gözle Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bakalım sıradaki dinleyicimiz hangi şarkı istemiş?
1: Merhaba Haluk abi, ben Naz. Diyarbakır'dan mesaj atıyorum. Annemle sizi çok severek dinliyoruz. Ben bu senelik okuldan mezun olduğum için Hatıran Yeter şarkısını istiyorum. Ve bu şarkıyı öğretmenime, anneme ve arkadaşlarım Mina, Lina, Sadia, Çağlar, Rabia ve ben kendime hediye ediyorum. Görüşmek üzere, hoş kalın.

0: Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Zakkum grubu radyon ustaydı. Artık benim de gitme vaktim geldi ama günün son birkaç sesli mesajına kulak verelim.
1: Merhaba, ben Emir Karademir. Ben tanıyorsun Haluk abi. 12 yaşıma gireceğim. Kardeşim adına bir şarkı istiyorum. Manifest, toz pembe. Bu şarkıyı kardeşim çok seviyor. Eğer dinletirseniz çok seviniriz. İyi günler.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Benim bir şarkı isteğim olacaktı da, Manifest, Hileli çalarsanız çok mutlu olurum. Bu şarkı benle çalım elemanları Beren ve Sema'ya. Çağla saç tasarım.
3: Hayırlı günler. Dorbaz'dan Aytaç. Kunal Süer'den Sol Yanım Ana şarkısını istiyorum. Teşekkürler.
4: Merhaba. Kubilay Karça'dan Ayaz'ı Serdim'e, Özge'ye ve Emre'ye çalarsanız sevinirim. Kolay gelsin Slow Türk ailesi.
5: Merhaba Slow Türk dinleyicileri. Ben Ordu Korhanı'ndan Arif Kirazoğlu. Sizler için İbrahim Erkal'dan Sevme adlı şarkıyı sizlere, yani Slow Türk dinleyicilerine armağan ediyoruz.
6: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sema ben, Uşak'tan dinliyorum sizi. Sizden Candan Erçetin Elbette şarkısını istiyorum. Hoşçakalın.
7: Merhaba Slow Türk ailesi, iyi yayınlar dilerim. Ben Ankara'dan İlhami, Neslihan'dan Hiç Sevmedim Ki şarkısını çalarsanız çok mutlu olurum. Saygılar, sevgiler, selamlar sunarım.
0: Yine birbirinden güzel, birbirinden harika mesajlar gönderip şarkılar istediniz. Çok teşekkürler Slow Türk ailesi. Haluk Sarıtaş ben. Yarın aynı saatte 11'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Kutup ayılarının kürklerindeki kılların benzersiz bir yapısı vardır. Saydam bir boruya benzetilebilecek bu kılların çekirdeğinde ısıyı hapseden ve hayvanı sıcak tutan hava cepleri bulunur. Bu hava cepleri sayesinde kıllar donmaz, böylece kutup ayıları soğuktan daha az etkilenir. Kıllarının su itici özellikleri de kutup ayılarının kuru kalmasını kolaylaştırır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj
2: Auto Expertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj
3: Auto Expertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yangın yeri. Aşkın frekansı Slow Türk'ten herkese merhaba. Saatler 15'i geçti. 7-1-4 saati paylaşacağız bugün de. Hem şarkıların en güzelleri hem de keyifli hoş sohbetlerimizle dop dolu bir 4 saat boyunca ben Şeyma Şener mikrofon başındayım. Umuyorum hep beraber keyifle geçireceğiz önümüzdeki vaktimizi.

0: Sistem dondu, online satışım durdu.
1: Tami de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Siz de gün boyu kaygılı yaşayanlardansanız iyi dinleyin, çünkü bu kaygı bozukluğunun hiç ummadığınız bir nedeni olabilir sevgili dinleyiciler. 7'den 70'e, çocuktan yaşlıya hepimiz gün boyu maalesef boynumuz aşağıya bakar bir şekilde telefona bakıyoruz. Bu duruş bozukluğu depresyonu arttırıyor. Uzmanlar bunu söylüyor, hiç aklımıza gelmezdi. Aslında sorun boynun duruşu değil, o kambur duruşun akciğer kapasitemizi azaltması. Bu durumda gün boyu stres altında olduğumuzu, tehlikede ve üzgün olduğumuz sinyalini beynimize gönderiyormuş. O yüzden telefondan uzaklaşacağız, duruşumuzu dikleştireceğiz ve kaygıdan uzaklaşabileceğiz.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.201 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.05, euro 54.04'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.090, çeyrek altın 10.327 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

Günün yorgunluğu, sıcağın verdiği rehavet artık biraz enerjimizi düşürmeye başlamış olabilir. Akşam saatlerindeyiz malum, o yüzden şöyle bir toparlanalım. Şöyle bir hislerimizi, duygularımızı birbirimizle paylaşalım ve motivasyonu artırıp biraz da kendimize gelelim istiyorum. Hadi siz de yayınımıza katılın sevgili dinleyiciler. Hemen paylaşmak istediklerinizi yazın. Ben de birazdan mesajlarınızı yayında okumaya başlayacağım. WhatsApp numaramız 549-659-66-0. Nerelerden kimler dinliyor merak ediyorum. Onları da yazmayı lütfen unutmayın mesajlarınızda. 549-659-66-0.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Şirinevler, Altınşehir Firuzköy Bayrampaşa Mahmut Bey çevresi etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Maltepe, Sancaktepe Üsküdar hattı aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bağlantı yolları her iki istikamette de etkisini sürdürüyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Harika şarkılarla bu bölümü de başlattığımıza göre mesajları okuma vakti de gelmiştir. İnci ile başlayalım. İnci selamlarını gönderiyor ve çok özlediğim Abdullah için istiyorum güzel bir şarkı diyor. Ankara'dan bir dinleyicimiz var. Sevgili Ceren, Kocaeli'den Oytun'a gelsin. Sıradaki şarkı demiş, bir doğum günümüz var. Onu da kutlayalım şarkımıza geçmeden. Bugün eşimin doğum günü. Onun için bir şarkı istiyorum diyor Gizem. Öyleyse Gizem'in eşi ve bugün doğum günü olan herkes için de çalıyoruz. Başka kimler neler yazacaklar bekliyoruz. Paylaşmak istediklerinizi gönderin. Okumaya devam edelim. WhatsApp numaramız 549-659-66-0. 549-659-66-0. Göz

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 58 kötü, Ankara 42 orta, İzmir 63 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 57 kötü ve Diyarbakır 52 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

keyifli bir şarkıya daha eşlik etmeye başlamadan mesajlarımızla devam edelim. Antalya'dan Yağmur selamlarını gönderiyor. Çok değerli müdürümüz Emine Hanım'la dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı ona armağan etmek istiyorum diyor. Yine İzmir'den bir dinleyicimiz var, Füsun. Her gün olduğu gibi radyosu başında ona da çalacağız. İzmir'den Nur da eşi Osman için istediğini söylüyor. Gelecek şarkımızı. Tunahan Zengin, tüm Zengin ailesine buradan selamlar olsun demiş. Selamlar, sevgiler. Hüseyin, kafemizde sizi dinliyoruz. Eşimle birlikteyiz. Konya Beyşehir'den yazıyoruz. Sıradaki şarkı Eşim Saadet'e gelsin demiş. Bu arada kafemizde bizi dinliyoruz.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.199 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.05, euro 54 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.042, çeyrek altın 10.247 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü solo yüzeyimiz dik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
8: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
9: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

bir hastanede dinleyen dinleyicimize göndereceğiz şarkımızı. O yüzden biliyorum ki çok sayıda sağlıkçı dinleyenimiz, takipçimiz var. Bu vesileyle hepsine de bir selam gönderelim. Hastane çalışanımız, sekreterimiz Sevda Hanım için gelsin sıradaki şarkı diyor mesajı gönderen dinleyicimiz. Sevgili Filiz demiş ki yolunu kaybedenlere, kırgın olanlara bir mesajım var. Arabaların ön camı dikiz aynasından daha büyüktür. Dünü unut ve önüne bakmayı dene diye hepimizin daha iyi olacağı yarınlara demiş. Günün en motivasyon veren mesajıydı gerçekten. Teşekkür ediyoruz. Karabük'ten dinleyen dinleyicilerimiz var. Onlara da selam olsun.

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler siren sesi duyduklarında panik yapmadan kontrollü şekilde sağ şeride yaklaşmalıdır. Ani fren yapmak veya rastgele manevra yapmak kazaya yol açabilir. Trafik güvenliği için sakin ve planlı hareket edilmelidir. Yol vermek hem yasal hem de insani bir sorumluluktur.

0: Gel.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizde.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Pilot Garaj
4: Şoto Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara, her eve her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
6: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
9: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
10: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de. Sağ

0: Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk'te akşam keyifle devam ediyor. En güzel şarkılar ve sizlerin mesajları eşliğinde aramıza yeni katıldıysanız sizler de hoş geldiniz. Bu arada ben Şeyma Şener, mikrofon başındayım, onu da hatırlatmış olayım. Isparta'dan sevgilim ömrümle dinliyoruz sizleri. Onun için bir şarkı istiyorum demiş dinleyicimiz ama adını paylaşmamış. Kendilerine göndereceğiz. Efe, şu anda babamla İzmir Torbalı'dan Denizli Çivril'e yolculuk yapıyoruz. Tüm şoför arkadaşlara iyi yolculuklar diliyorum demiş. Ben de iyi yolculuklar dilerim. Şarkımız yolculuğumuza keyif katsın dilerim ki. Hemen ardından ulaşan dinleyicimiz ses Sema olmuş. İstek çalmıyorum ama yine sıradaki şarkıyı göndereceğim kendisine. Uşak'tan dinliyor bu arada.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Samsun. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de adının sıkça geçtiği ve harika manzaralara sahip olan bu şehirde keyifli bir gezi programı sizleri bekliyor. Tarihinin çok eski dönemlere dayandığı, Karadeniz'in en güzel turizm merkezlerinden biri olan Samsun, hem doğal güzellikleri hem de kültür turizmiyle de sizi kendisine hayran bırakacak. Samsun Atatürk Anıtı, Bandırma Vapuru Müzesi, Kabaceviz Şelalesi gibi birçok yeri gezerken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele için yola çıktığı ilk yer olan Milli Mücadele Parkı sizleri adeta geçmişe götürecek. Seyahatiniz sırasında bölgeye özgü deniz mutfağı ve tabii ki Samsun mutfağının olmazsa olmazı Bafra pidesini tatmayı unutmayın. Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planı...

Nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: geldiniz. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

Yavaş yavaş son mesajlara da bakalım. İzmir'den İnci'yi sanıyorum okumuştuk mesajını ama kırmayalım, tekrarlayalım. Yarın bizim için bir dönüm noktası olacak. Mavi kalpli eşim Abdullah için bir şarkı istiyorum. Eğer dinliyorsa onu çok özledim. Sabır ve hasretle bekliyorum. Eminim ki yarın her şey bizden yana olacak diyor. Beklediğiniz güzel haberleri almanızı diliyorum ben de. Ve son olarak bu akşamın son mesajı Fatma'dan gelmiş. O da her gün elektrik kesintisi yaşıyoruz. Şu anda da çok az bir şarjla size yazıyorum. Bütün gün sizleri dinledim. Sıradaki şarkı bana eşlik eden 9 aylık kızım Elif'im için gelsin diyor. Küçük kızımıza ve size de gönderiyoruz şarkımızı.

0: reklam.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kom

0: ev ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
0: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

Artık yoruldunuz değil mi? Tahmin ediyorum çok da haklısınız. Özellikle erken saatlerden bu yana ayaktaysanız, çalışıyorsanız gerçekten dinlenmeye ihtiyacınız olduğu dakikalardayız. O yüzden çok güzel şarkıları bu bölümden sonrasına ayırdık ve bir sizlerle paylaşmaya, olduğunuz yerlere iletmeye devam ediyoruz. Dinlenceli, keyifli bir akşam üzeri diliyorum.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Samsun. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de adının sıkça geçtiği ve harika manzaralara sahip olan bu şehirde keyifli bir gezi programı sizleri bekliyor. Tarihinin çok eski dönemlere dayandığı, Karadeniz'in en güzel turizm merkezlerinden biri olan Samsun, hem doğal güzellikleri hem de kültür turizmiyle de sizi kendisine hayran bırakacak. Samsun Atatürk Anıtı, Bandırma Vapuru Müzesi, Kabaceviz Şelalesi gibi birçok yeri gezerken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele için yola çıktığı ilk yer olan Milli Mücadele Parkı sizleri adeta geçmişe götürecek. Seyahatiniz sırasında bölgeye özgü deniz mutfağı ve tabii ki Samsun mutfağının olmazsa olmazı Bafra pidesini tatmayı unutmayın. Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Programımızın son bölümündeyiz. Şu dakikaya kadar en sevdiğimiz şarkılarla ilerledik ama daha çok daha fazlası var. Keyifle eşlik edip kulak vereceğimiz onları da bu bölüm için hazırladık. Biliyorum ki birçoğunuz eve dönüş trafiğine de çıktınız. Yollarda olanlara iyi yolculuklar dileyelim ve şarkılarla baş başa kalalım. Gözlerim.

bravo. Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.

BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
4: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Dünkü yayınımızda da konuşmuştuk. Gündüzleri sıcak ama akşamları rahat, çok kötü olmayan bir Temmuz ayı geçiriyoruz demiştik ama meteorolojiden yeni bir haber geldi sevgili dinleyiciler ve sıcaklığın pik yapacağı o tarih açıklandı. Çok da uzak değil. 18 Temmuz Cumartesi günü. Cumartesi günden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurdun tamamında neredeyse sıcaklığın artacağı, mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ve özellikle dediğim gibi 18 Temmuz'un çok sıcak bir Temmuz günü olacağını açıkladı uzmanlar. Siz de lütfen aklınızda bulundurun.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.199 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.05, euro 54 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.042, çeyrek altın 10.247 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Şirinevler, Altınşehir Firuzköy Bayrampaşa Mahmut Bey çevresi etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Maltepe, Sancaktepe Üsküdar hattı aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bağlantı yolları her iki istikamette de etkisini sürdürüyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Nescafe Express modu

0: arasındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü Solo Yüzey Temizlik Havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

Ve bugünlük de veda zamanı geldi. Bu keyifli programa yakışır da bir şarkıyla kapanışı yapalım. Yarın buluşana dek sevgili dinleyiciler, bir haftayı daha tamamlamak üzere Cuma günü de saat 15'te ben Şeyma Şener Slow Türk'te olacağım. Sizleri de radyo başına beklerim. Şimdilik hoşça kalın. Mutlu akşamlar.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 58 kötü, Ankara 42 orta, İzmir 63 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 57 kötü ve Diyarbakır 52 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Kavşaklarda acil durum araçları yaklaşırken sürücüler ışık yeşil olsa bile geçiş hakkını bu araçlara bırakmalıdır. Trafik ışıkları geçici olarak ikinci planda kalır. Öncelik her zaman geçiş üstünlüğü olan araçlara aittir. Bu kural hayat kurtarmaya yardımcı olur.

0: canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemesi.

0: Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.

0: Fatih. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
3: Atasun gözünde, gözler üstünde.
4: Bütün bilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bamit Bilic Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günlerden Perşembe, haftanın yorgunluğu omuzlara çökmeye başlamış olabilir ama sevmenin ve sevilmenin, güzel bir şarkının insana verdiği umut hiçbir zaman eskimez. Belki şu an sevdiğiniz kişiyi düşünüyorsunuz, belki de onu özlüyorsunuz. Ama kim bilir, belki de bu akşam çalacak bir şarkı sizi yıllar öncesine götürecek. Kalbinize dokunan en güzel aşk şarkılarıyla ben Selim Altın Slow Türk'te Perşembe akşamına merhaba dedim. Hepimiz için güzel bir akşam olması dileğiyle diyerek şimdi bir açılış şarkısı. Zorlu.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Arktik rengeyikleri geviş getirmeye devam ederken uyuyabiliyor. Yeni keşfedilen bu özellikleri sayesinde sürekli beslenerek kışa hazırlandıkları kısa yaz döneminde yeterince dinlenebilmiş de oluyorlar. Yapılan çalışmada 4 adet Avrasya tundra rengeyiğinin geviş getirdikleri sırada beyin sinyalleri incelendi. Hayvanların geviş getirirken REM dışı uyku olarak bilinen hafif uyku aşamasında oldukları ortaya çıktı.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: şakası.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Pilot garaj oto ekspertiz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot garaj oto ekspertiz.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 16 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.22 değer kazancıyla 14.251 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.05, euro 53.88'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.037, çeyrek altın 10.240 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında İncirli Avcılar, Çağlayan Zincirli Kuyu, Bayrampaşa Mahmut Bey, Hassal Seyran Tepe güzergahları yavaş ilerliyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kartal, Ataşehir Sancaktepe hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da. Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Garaj Oto Ekspertiz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. 100'lü Solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
4: Getir, bir mutluluk getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modu

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

Bir ilişkiyi ayakta tutan şey büyük sürprizler ya da pahalı hediyeler değildir. Bazen nasılsın diye içten sorulan bir soru, bazen de sessizce uzatılan bir el her şeyi değiştirebilir. Çünkü sevgi en çok küçük ayrıntılarda saklanır. Eğer hayatınızda değer verdiğiniz biri varsa bunu söylemek için yarını beklemeyin. Belki de bugün tam zamanı. Ben Selim Altın, Slow Türk'te en güzel şarkılarla akşamı ilerletmeye devam ediyoruz.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Ayrılık bazen bir son değil, insanın kendini yeniden bulduğu uzun bir yolculuktur. İlk günlerde her şarkı can yakar, her anı biraz daha özletir ama zaman en derin yaraların bile üzerine usulca dokunmayı bilir. Gün gelir aynı şarkıyı dinlersiniz ama artık sadece gülümsersiniz. Kalbinize iyi gelecek şarkılar Slow Türk'te sizler için çalmaya devam ediyor. Radyolarını yeni açanlar için bir hatırlatma. Mikrofon başında ben Selim Altın sizlerleyim.
1: Senden geçemiyorum ben hala, kusura bakma.

Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Mutluluk kusursuz bir hayatın içinde değil, paylaşılan bir kahkahada, beklenmedik bir mesajda, içten edilen bir teşekkürde gizlidir. Hayat bazen zorlayabilir ama umudunu kaybetmeyenlerin hikayesi hep daha güzel yazılır. Bu akşam da güzel duygularla, güzel şarkılarla sizlere yeni hikayeler yazmak istedik. Umarım şarkılarımı beğenmişsinizdir ama artık benim için veda vakti. Ben Selim Altın, bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte, yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Anadolu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

alan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim düşeyim.

Sanki serde bir şey soldu ahtımdan.